barakoze cyane bano baririmbyi kuri ururimbo badushikirije. Reka rero turabe icigwa cya kabiri twokura kuri iyi nkuru yashikiye abisirayeli.

ya dediğim gene. Okay. Ya hariya anye korare. Korare hariya mu kinogono. Neza na neza ishingiro rya Advantage musindwe rya bukira sadzi. Twagiye rero nako karirimbo mu kiganira kyabaguketsa.